Üniversitede DJ'yi bakalım. Burası arkadaşım bassı mı? Dersin işte bunu sanırsın. İşte neydi ki doma. İşte bunu sanırsın. İşte neyi bunu sanırsın. Ama